Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şencan'dı görsötöbüz.

Yani havanın temperaturası 19 Celsius gradus, çılı 38 Celsius gradus ısık, batıştan 3-4 pal şamal çıkart. Joğurda var aynan aldın malıma tuttunuzlar. Bugünkü canlıktar bir yüz öz ayıldamasına ciddi. Uqqanınızdan rahmat. Bu yolku bir yüzdökü makalalarda oturğundur gülü kada akın begime takmat, Mambet Turdu Apış. Dektorları Gülnir Abdurasul, Abdunur Sakin, Bakılıçı Ömürbek Toktubek, redaktorları Kaşkarbay Turdağlı, Baktıgül Jüsüp, Yoğut redaktoru Mamit İmin Turdağlı. Dağda güp mazmundar dokunuzdar, jegürgünüzdür gülse soluşu tin. Abonatları terminalan şirvalsanızdar bulut.

0: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsü.

Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apaların kucağı siler. Ardak tuğarmanlar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması bebektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

0: Beycin Mağla saat 10.
1: Kuvanıştuğ ündürgü tolgun Atamekin, al Tianşan'dın

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işingen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayhuj olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ıgıp göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu gengeşçiniz bulut. Ayay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ayay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulalı. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bulut. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak duvarmalar. Yeme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması bebektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

soğuk daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

20'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası ürünü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñşegi için aylandırat. Saat Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

5-nji aýdan 19-njy güni mamlekettik darlow gamsyzdygy ýetirasy. Maliýa ministrligi tüýünde parça satuw darhanalarındaky jumuşçy gyzmatçylardan negizgi darlow gamsyzdygy jek atjotun işdetini gözlemelde başgarynan sayın küçäýtüş jönündäki gulakdandyrusyn jarýalap. Tüýünde parça satuw darhanalarında jek atjotun çygaşalaw ak tizimdigi tüzümin turguzu arkaly çygaşalaw saýasatynyň çek çegarasyny açyklaşdyryp Al deşikti açıp, can eşikten tozup, eldin layıktuu daharajatın kanaattandyruu menen birge, jeke atjotunun negizgi darlow gamsyzdoosunun negizgi darlow gamsyzdoosu arkulu negizine kepelettik kılu funksiyalyktuu orduna şay gelbey turgan tüşümdörün çygaşalawga iştetilüsün kataan aldın aldı. Gulaktandyruuda mına bular aykındaştyrıldı. Jumuşçy gyzmatçylardyň negizgi darlow gamsyzdoo fondu bir tutaş gamdoo fondu jana jeke atjottan kuralgan. Jeke atjot jumuşçy gyzmatçylardyň negizgi darlow gamsyzdoosu fondunyň maňyzdy guramdaş bölügi. Ar kaýsy ölkä darajalyw darlow gamsyzdoosu tarmaklary prinsip jagynan 2026 ýyla 9-njy aýdan artyna murda ölkä boýunça birdikke gelgen tüýünde parça satuw darhanalaryndaky jumuşçy gyzmatçylardyň darlow gamsyzdoosu jeke atjotko çygaşalaw ak tizimdigin jarýalawsy gerek. Ak tizimdik içinde bolsa jeke atjotto tüýünde parça satuw darhanalarynda çygaşalawga bolot. Ak tizimdik sırtında bolsa çygaşalanbayt. Ak tizimke kirgizildigendere dar gözümöldü başkaru tarmaktara çınığı tasdyktap tizimge aldırgan jeyin kaldırgan bolusu. Parça satuw darhanalarında satılsa bolo turgan ary darlow menen tygyz baylanyşdy. Darlow kasiyeti güçtü. Baasy layyktuu bolgon dary. Darlow jabdulary jana darlow koromjy materiallar bolusu gerek. Prinsip jagynan jogordaky şartlarga şay kele turgandar tömöndäki bir kança türdü öz üçin alat. Birinci, dary. Mamleketimizde çınığı tasdyktalyp bazarga salyna turgan kimiyalyk darylar, biologiyalyk jasalmalar, daýar joňy darylary, joňyça tuuralgan darylar. Mamleketimizde öndürilgen, import kılıngan, Şangang, Aomin, Tayvan rayonlarında öndürilgen darlardan barısın ak tizimdike kirgizü köp bolot. Ekinçe, darlo jabduları dene termometre, kan basım ölçögüç, kan kantın tekşerü aspabı, salamattın kalbına keltirü koşumça jabduları sıyaktu, darlo jabduların ak tizimdike kirgizü köp bolot. Üçüncü, darloda iştetile turgan koruma materialdar. Darloda iştetile turgan maske, mençen, pakta şarja. Daki oromosu, jarakat çaptagy, eti suny gaytaruu çaptagy sıyaktuu darlooda iştetile turgan koruma materialdar, oor kaynarın tekşerüü tajyrypa darlar, boy katyktyň algachky mezgilindeki sınak kagazy sıyaktuu dene sırtynan oor münözdöö tajyrypa darlary, bir jolku akyrk uçtaky kanalyw iňesi, kalem formalı işbiriz jana ökül iňesi, yot suyukdugun korgoo başdygy, agzuu jolu başdygy sıyaktuu uzun mönöt darlooda iştetile turgan koruma materialdardyň barysyny ak tizimdike kirgizüü köp bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğa, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak duvarmanlar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması bebektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Saat 8'den 30 minut ötkende Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılı Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkende Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılı Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende Ay-Ay tamak kartasın dayındayt. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Sılı Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar uakıt siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Universal Radyosu'nun bir günlük berülörün orta tolkun 684. Artış şarı çölkümünde FM 107.5 çıştıklarından arma uksanızlar bulup, jaktırıp uğunuzlardı ümit kılavuz.

5-nji aýdan 19-njy güni mamlekettik darlyk gamsyzdygy ýedirasy. Maliýa ministrligi tüýünde parça satuw darhanalarındaky jumuşçy gyzmatçylardan negizgi darlyk gamsyzdygy jek atjotun işdetini gözlemelde başgarynan sayın küçäýty jönündeki gulakdandyrusyn jaryalap. Tüýünde parça satuw darhanalarynda jek atjotun çygaşylyk ak tizimdigi tüzümin turguzy arkaly çygaşalaw saýasatynyň çek çegarasyny açyklaşdyryp Hal deşikti açıp, can eşikten tozup, eldin layıktu darajatın kanattandıru menen birge, jeke atjotunun negizgi darlyk gamsyzdygynyň negizgi darlyk gamsyzdygy arkaly negizine kepeletlik kılıp funksiyalykdy orduna şay gelbey turgan tüşümdörün çygaşylygy işletilisin kataan aldın aldı. Gulaktandyruda mına bular aykındaşdyryldy. Jumuşçy gyzmatçylardyň negizgi darlyk gamsyzdygy fondy bir tutaş kamdoo fondy jana jeke atjotdan guralgan. Jeke atjot jumuşçy gyzmatçylardyň negizgi darlyk gamsyzdygy fondunyň maňyzdy guramdaş bölügi. Ar gaýsy ölkä darajaly darlyk gamsyzdygy tarmaklary prinsip jagynan 2026-njy ýyla 9-njy aýdan artyna murdaý ölkä boýunça birdikke gelgen tüýünde parça satuw darhanalaryndaky jumuşçy gyzmatçylardyň darlyk gamsyzdygy jeke atjotkoz çagaşalaw ak tizimdigin jaryýalawsy gerek. Ak tizimdik içinde bolsa jeke atjotto tüýünde parça satuw darhanalarynda çagaşalawga bolot. Ak tizimdik sırtında bolsa çygaşalanbayt. Ak tizimke kirgizildigendere dary gözümölde başgaruu tarmaktary çynygy tasdyktap tizimge aldyrgan jeyin kaldyrgan bolsa. Parça satuw darhanalarında satılsa bolo turgan ary darlyk menen tygyz baylanyşdy. Darlyk kasiýeti güçdi. Baasy laýykly bolgon dary, darlyk jabdulary jana darlyk koromjy materiallar bolusy gerek. Prinsip jagynan jogordaky şartlarga şay gele turgandar tömendeki bir gança türdü öz üçin alat. Birinci, dary. Mamlekettimizde çynygy tasdyktalyp bazarga salyna turgan kimyalyk darylar, biologiýalyk jasalmalar, daýar joňýy darylary, joňýça tuuralgan darylar. Mamlekettimizde öndürilgen, import kılıngan, Şangang, Aomen, Tayvan rayonlarında öndürilgen darlardan barısın ak tizimdike kirgizüge bolot. Ekinçe, darlo jabduları dene termometre, kan basım ölçögüç, kan kantın tekşeri aspabı, salamattın kalbına geltiru koşumca jabduları siyaktu, darlo jabduların ak tizimdike kirgizüge bolot. Üçüncü, darloda işletile turgan koruma materyaldar. Darloda işletile turgan maske, menchen, pakta şarja. Daki oromosu, jarakat çaptagy, eti suny gaytaruu çaptagy sıyaktu darlyda iştetile turgan koruma materiallar, oor kaynarın tekşerüü tajyrypa darylar, boy katyktyň algaçky mezgilindeki sınak kagazy sıyaktuu dene sırtynan oor münözde tajyrypa darylary, bir jolku akyrk uçtaky kanalyu iňesi, kalem formaly işpiris jana ökül iňesi, yot suyukdugun korgoo başdygy, agzuu jolu başdygy sıyaktuu uzun mönöt darlyda iştetile turgan koruma materiallardyň barysyny ak tizimdike kirgizüüge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.